0: yaşar tuğun. Mo, mo, mo, mo, zine gibi datır doğruz. Skal namig.
1: Ik, maar mijn witkap om.